Gel, Mine, Milde, Mije, Lagral, İvan'ın dur şu an nereden sıra kuluştu? Kancaz, Lardra kayıbanda, Laşeraz, Yakilin'e, Çeşkaz, Uşkut, Kahret, Beni kuluştu, Diles, Ağuydu. Vajar, Diles, Kesgide, Alek, Uşbay, Tötnöz, Mangaz, Dik. Engur, Lefak, Mıkıl, Mahat, Suzik, Ağuydu.